acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak.

Kedilere de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm, uçmasınlar. Selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm, uçmasınlar.

sen kokacaklar, fallara da yazık, sen çıkacaklar, dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar. Güllere de yazık, sen kokacaklar, fallara da yazık, sen çıkacaklar.